0: tum sho tam sho ho pamma dhave pindro tam bhiga ju so pindro sambo che da tik tik to ho ho ya kelda chuma san
1: lese jide jago lo in semo kamsam
2: kamsam gel
1: no kamsam sen har shu yina
2: tashin du yina
1: Nese, jesin obla, seba kene ina. Konu seba gönbüde arbel.
2: Tanda,
1: ten miye gela. Nese, nye nosya. Tesne ina la.
2: Ila gela.
1: No, tanda sen sinbe sumse di gönbüde gela.
2: Tanda nubula dağlan ve jesin yengce arbel.
1: Tara, jesin. Samşas ne tüytü de serona.
2: Nese.
1: No.

0: Lui, semo kamsam.
1: Kamsam.
0: Sen karşı uyna.
1: Baba onda da gıyana.
0: Nesi, seba kene ina.
1: Sumi ne de gıyana.
0: La.
1: Sumi çang ne de gıyana.
0: Ah, lesi lo. Tanı sen şimdi sumse di gün duwe la.
1: Sende la bir tane dengşi.
0: Marşa la. Marşa lesi lezena şuban toçin şu denca go.
1: La la. La.